yaptım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: Dınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340-61-62, 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmet

0: Nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Demir parmaklıkların arkasına atılan uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Tarih Güven, Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
2: Bir koca boşanmak için mahkemeye başvurdu. Gerekçesi eşinin sürekli internet üzerinden okey oynamasıydı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
7: Sebep?
6: Arif Güven yayında.
8: O bir hasta ama burası hastane değil, tamirhane. O da doktor değil, rot balans ustası. Antalya'daki tamirhanesini hastane gibi kullanıyor. Bel ağrısı çeken hastaları da üzerine bel fıtığı sedyesi yazdığı kapıdan bozma bu aletle tedavi ettiğini söylüyor.
9: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
10: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
11: Benzer 4 mağdur daha var.
12: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
13: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
7: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Hakikaten söylüyorum ya, kurban olduklarım. Bak bugün de Edirne'den Kars'a gelen mesajlardan yola çıkarak söylüyorum. Hiç de abartmıyorum, vallahi söylüyorum. Bak Edirne'den Kars'a, hatta Jüpiter'den Mars'a kadar... Bugün de bizlerle birlikte olan bütün dostlara merhabalar, merhabalar. Duydunuz. Arif Güven Show Time elbette bugün de radyonuzda. Hep söylüyorum canım kardeşim, bu radyo programını kimler dinleyebilir? Cevap veriyorum, isteyenler dinleyebilir abi. Tabii canım, buradayız. İddiamız da budur. Günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programını mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz dostlar. Üstelik de bedava, beleş. Benim tezim bu. Bazen ben de frekansları geziyorum. Diyorum bakayım arkadaşlar neler yapıyorlar. Hakikaten söylüyorum. Öyle show programları var ki. Canım kardeşim, eskiciye versen mandal vermez. Ya da ne bileyim. Dinlesen... Adım gibi evin, her gün saçlarından bir tane bir tel beyazlar abi. Vallahi söylüyorum. Biz öyle değiliz abi. Kendi kendimi şişiriyorum ya. Vallahi söylüyorum. Bir gaza getireyim. Malibunuz bir tık da siz beni gaza getirdiniz. Çünkü programa girmeden önce yine gelen mesajlara baktım. Teşekkürler dostlar. Vallahi söylüyorum. Harikasınız. Bir afyonu patlatalım. Bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız dostlar. Üzmeyin kendinizi. Ben bazen söylüyorum, nahak yere üzmeyin kendinizi. Nahak. Bilmeyen arkadaşlar varsa elle gösteriyorum. Bak nahak. Boş boşuna. Durduk yere. Bak bir şey söyleyeyim mi? Sevgili dostlar, bu hayat dediğimiz şey kimseyi kırmamamız gerektiği kadar kısa, açık ve net söylüyorum. Sağlık dışında hiçbir şeye üzülmememiz gereken kadar da elbette kısa. Hiçbir polemiğe girmememiz gerek kadar kısa. Bak bu üç maddeyi anladığınız an hayatınız gerçekten de başlıyor dostlar.

Fani, bunu söylemeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar tadını çıkartın. Bunu demeye çalışıyorum. Gençlik. Buyurun. Arif Güven, radyocu geldi. Ya sorma, radyocu. Radyocu. Ha, radyocu olmuşum. Ha, kötü yola düşmüşüm. Teşekkürler dostlar. Birazdan mesajlara bakacağız. Bir anda gözüm kaydı çünkü. Canım kardeşim, şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Kurban olduklarım, bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Harikasınız. İyi ki oradasınız. Çünkü siz orada olmasanız vallahi ben tek başıma konuşan, deli deli konuşan bir adam olacaktım. Ama şu anda orada olduğunuzu biliyorum. Ve malumunuz, tek başına konuşan bir adam değilim artık. Bildiğin abi, sayenizde zenginim yani. Dur oğlum, edepsizlik yapma. Canım kardeşim, bütün esnaflarımıza el işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah yarabbim. Sonra cuma. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı tabii ki de belli. Kurban olduklarım kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Bütün öğrenci kardeşlerimize, bütün öğretmenlerimize buradan selam olsun. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok keyifli bir şey denk geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlik. Meksika'da çok ilginç bir otobüsten bahsedeceğim size. Fotoğrafları da vardı. Oldukça ilginç bir otobüs. Nedir bu otobüsü? Diğerlerinden farklı kılan şu. Yarısı okul otobüsü canım kardeşim. Ve diğer yarısı hapishane otobüsü şeklinde organize edilmiş. Öyle yapılmış. Öyle dizayn edilmiş. Malumunuz işte hani bir tarafına bakıyorsun okul otobüsü. Öbür tarafına bakıyorsun. Belli bir yarısından sonra da işte hapishane otobüsü. Üzerinde de şu yazıyor, biliyor musunuz? Şiddet eğitim başladığı anda biter yazıyor. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli düşünmüşler. Şiddet eğitim başladığı andan itibaren biter. Bu cümleyi gençlerimize nesilden nesile keşke aktarabilsek abi. Vay be, ne konuşasım varmış oğlum. Ne diyorduk? Bütün öğrencilerimize, bütün öğretmen kardeşlerimize buradan sevgiler olsun. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün herkese Allah kolaylık versin genç. Ama tabii ki de biliyorsunuz benim de eşlik ettiğim böyle bir kitle var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hem harikulade keyifli videolar gelmeye devam ediyor. Hem günün konusuyla ilgili kaçırdığımız ve bugün okunması gereken mesajlarımız da var. Kimden bahsediyorsun oğlum? Tabii ki de Klevi Kahraman arkadaşlarımızdan valla. Sağ olun gençlik. Japonya'dan mesaj geldi. Belçika'dan geldi. Almanya, İngiltere. Dün de gerçekten söylüyorum.

Oklama. Ay kurban olurum ya. Bu mesajı okuma diye gelen bir mesaj var. Okudum. Şerife Menemen. Çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda iş yerinde arkadaşlarıyla birlikte bizi dinliyorlar. Böyle bir fotoğrafta var. Olabilir, bakarız. Bu ne, dur bakayım. İznik'ten selamlar. Memleket Trabzon. Oraya ayrı selamlar demiş. Eyvallah, kurban olduğum. Miraç yollamış. Çok çok teşekkür ederim. Selamlar selamlar. Adana burada abi. Eyvallah, kurban olduğum canım kardeşim. Silifke. Eyvallah canım ciğerim. Ki bolca videolar.

0: Yoklamaya beni de yaz bir zahmet. Almanya'dan sevgiler. Ömer'im kurban oldum. Sen olmasan ben bu radyo vurgunu yapmam zaten ya. Valla kemik kadro burada abi. İlker, iyi yayınlar. Şapur şupur yemek yiyen insanlar. Evet, o çıkan ses. Bu ne video? Eyvallah, dur bakayım.
1: Selam araştırmacı, radyocu, Allah. Arif Güven. Hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. 139 Nevzat kardeşim. Belçika'dan sevgi.
0: Kurban olurum. Teşekkürler gençlik. Daha mesaj var mı? Var. O zaman şöyle bir şey yapalım yavrum. Şuna bir tıkla.
2: Abi bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.

Bozca, Adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi...

0: Köven Showtime.
1: Sevgili dinleyenler, malumunuz şimdi haber başlıkları, haber başlıkları. Buyurunuz. Uzmanlar uyarıyor canım kardeşim. Malumunuz mevsim geçişleri, hasta olmaya çok da fazla müsaitiz. Evet abi, depresyona girme mevsimi olarak söyleniliyor. Yaz bitti. Hoşça kal karpuz, hoşça kal dondurma, hoşça kal güneş. Tabii canım, bunun yanı sıra ne diyeceğiz? Hoş geldin ıhlamur, şemsiye, alo hoş geldin. Sana da selam, doğalgaz faturası. Tabii canım. Velhasıl havalara aldanmayınız. Mevsim geçişi yaşıyoruz. Kurban olduklarım. Hava bak şöyle bir hava. Hani havayı şöyle özetleyebilirim. Tam hani ya ben seni var ya asla bırakmam deyip bir hafta sonra seni bırakan sevgili gibi abi. Tabii canım. Hani güneşi gösteriyor ama belli ki içinde bir sinsilik var. Yani tabii canım. Bu anlamda mevsim geçişi olduğu için depresyona çok müsaitmişiz. Yavrum zaten sürekli depresyondayız. Vallahi söylüyorum ya. Aman ha. Nedir bu depresyon? Yapmayınız gençlik. Vallahi depresyona girmiş bir kadınla uğraşmak çok zordur. Evde aslan beslemek daha kolaydır. Açık ve net söyleyeyim yani. Evet. Ne depresyonu ya? Relax gençlik, relax. Başka ne oluyor? Ne bitiyor? Haberler. Bu ne? Dur bakayım. WhatsApp'a yeni bir özellik gelmiş. Anlatırım. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Çok uzun uzun anlatmaya gerek yok. WhatsApp'a gelen özellik de şu malumunuz. Son görünmenin kime kapalı, kimlere açık olduğunu belirleyebiliyormuşuz bu özellikle. Tabii canım hani şu diyorsun ki bu beni görmesin kardeşim. Vay be. Yıllar sonra ilk defa WhatsApp'ta işe yarar bir özellik oldu. Hakikaten söylüyorum yani. Bir de bana kalırsa şu WhatsApp'ta canım kardeşim bu mesaj silindi. Bu muhabbette bu kalksın ya. Vallahi söylüyorum. Ben çok merak ediyorum abi. Bir bakıyorum arkadaşım bir şey yazmış. Gülüyorum bakıyorum silinmiş diyorum. Ne yazdı acaba? Ne yazdı diye hakikaten söylüyorum. Kafayı yiyorum. Bu mesaj silindi şeyi de kalksın. Olmasın bence. Ama velhasıl söylemiş olalım. WhatsApp'ta son görünmenin kimlere kapalı, kimlere açık olduğunu belirleyebiliyormuşsunuz. Artık bilginiz olsun. Çiçeğim. Şimdilik haber başlıkları böyle olsun. Birazdan haberlere cumbur lop dalalım.
2: Selam Arif. Seni dinlemeye ne zaman başladım ben de bilmiyorum ama iyi ki başlamışım yani. Sonuçta hep beraber gülüyoruz, eğleniyoruz ve kopuyoruz. Acayip bir program. Dinlemeyen kalmasın.
3: Arif abi merhaba. Ben Emir. Bir gün ilk kez seni gördüğümü anlatmak istiyorum. Birinci sınıftaydım. Saat 5 veya 3 araları gibiydi. Radyoyu açtığımda sen anlatıyordun. Çok güldüm. Sonra anne bu kim dedim. Annem Arif Gen diye biri dedi. Şu an 4. sınıftayım ve hala seni dinliyorum. Kolay gelsin. Bay bay.
0: Arif Güven Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Özgüven Showtime. Tarih buradayız. Şu habere bir bakalım ya. Şu Göktaş'ın muhabbetine bakalım. Çünkü hakikaten söylüyorum, enteresan bir haber. Vay diyorsun ya. Bulalım o haberi. Çiçem. Buyursunlar. İçinden Göktaş'ı çıktı. Aldı kömür torbasıyla zengin olan adam diye böyle bir haberi atmışlar başlığı. Bak şimdi zengin olan adam diyor. Burayı bir unutmayınız çünkü ilerleyen dakikalarda bu konuyla tekrar konuşacağız. Hikaye şudur. Yakup Ermiş isimli bir vatandaş iddiaya göre Rusya'dan ithal edilen kömürlerden aldığı 50 kilogramlık torbada ağırlığı şüphe uyandıran taşı atmayarak kömürlerden ayırmış. Bir bakıyor hani burada diyor bir tane bir taş var yani. Daha sonra yıkayıp kömürü aldığı şirketi arayarak kömür torbasından taş çıktığı için bu arkadaş aynı zamanda şikayetçi de olmuş. Demiş ki sizin bana verdiğiniz kömürden taş çıktı kardeşim. Evine misafirliğe gelen arkadaşına da durumu anlatan Ermiş arkadaşının Göktaş'ı şüphesiyle... Bu nasıl bir arkadaşmış demiş ki ya oğlum bu Göktaş'ı olabilir yani şimdi... Velhasıl arkadaşı demiş ki bu oğlum normal taş değil ya bak şimdi. Evine misafirliğe gelen arkadaşına durumu anlatan Ermiş arkadaşının Göktaş'ı şüphesiyle mıknatıs testiyle taşı deneyerek yapıştığını görünce. Vay diyorsun be. Demek ki canım kardeşim Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Göktaş'ından anlayan bir vatandaş varmış yani. Sonrasında mantıklı bir şey yapılmış. Demişler ki taşın bir parçasını kırarak biz teste gönderelim. Bak bu mantıklı işte. Dersin şüphelenirsin dersin bu taşı bir teste edelim bakalım biz yani. Araştırmaları sonucunda Göktaş'ı olduğu öğrenilen Ermiş bu kez şikayetini geri çekerek Göktaş'ı için alıcı aramaya başladı. Şimdi bu arkadaş önce biliyorsunuz ki firmaya böyle bir şikayette bulunmuştu. Verdiğiniz kömürden taş çıktı falan deyince sonra o çıkan taşın da Göktaş'ı olduğuna inanınca şikayetini geri çekmiş. Demiş ki tamam gerek yok size artık yani. Bak şimdi bu az önce unutmayın dediğimiz yer neydi haberin başlığında? Dedik ki bak haberin başlığı şu şimdi haberciliğe bak abi. İçinden Göktaş'ı çıktı aldığı kömür torbasıyla zengin olan adam zengin olan adam. Ha şimdi bakıyorsun şimdi bak şöyle bir şey yazıyor. Şikayetini geri çekerek evet Göktaş'ı için alıcı aramaya başladı. Ya şimdi lan başlıkta zengin olan adam içerikte alıcı aramaya başladı. Yani bu daha zengin olmamış. Alıcı aramaya başladı diyor. Haberin başlığına bakıyorsun zengin olan adam diyor. Yani velhasıl neyse alıcı yani alıcı aramaya başlamış. Gramı 45 dolara yakın olduğunu belirten Ermiş ciddi alıcılarla pazarlığa oturacağını söylüyor. Kış hazırlığı yapmak için kömür siparişi verdik. Yaklaşık 6 ay önce gelen kömür siparişindeki torbaları açarken bir taşın farklı olduğunu hissettim. Arkadaşıma sordurdum. Normal bir taş olmadığını ve kömür de olmadığını söyledi. Daha sonra biz de kendimize göre araştırmalarımızı yaptık. Kömür ticareti yapanlar Rusya'dan geldiğini söyledi. Numunelerini alıp bilen insanlarla diyor önce Ankara'da daha sonra da farklı şehirlerde buluştuk. 8'er gramlık böyle bir numune yollamışlar. Laboratuvar sonuçlarında %81 oranında demir çıktı. Daha sonra altın ile test yapıldı. Sürtme sonucu elektriklenme oldu. Sonrasında televizyona yaklaştırdık ve taşın renk değiştirdiğini gördük. Mıknatısla da yaklaştığımızda kendisini rahatlıkla tutabiliyoruz. 1 milyon yıllık olduğu söyleniyor. Babacığım nereden neyi bulmuşsunuz ya? Biz bunu satacağız. Faydalanalım. Yapmış olduğumuz araştırmaya göre gramı 45 dolara kadar diyor değiştiğini söylüyor. Fiyatından bahsediyor. Maksat bak şimdi bak. Şimdi abi taşı bulmuş satacak bak şimdi. Bir de şöyle bir söylem var diyor ki bak. Biz burada aç gözlülük yapma peşine düşmeyeceğiz. Fazla da fiyatı düşürmeyeceğiz. Maksat biz ve çevremiz faydalansın. Çevre eş dost akraba diyorsun. Yemezler yavrum. Velhasıl dur bakalım. Ele alındığında kendi boyutundan daha ağır olduğunu hissedebiliyorsun. Kömür aldığımızda torbası 50 TL'ydi. İlginç yanı diyor. Şaşırmakla beraber tepki gösterdim. Bizi kandırdılar dedim. Firmayı aramak aklıma geldi. Araştırma sonucu Göktaş olduğunu öğrenince öfkemizin yerini sevinç aldı diyor. Yani şimdi... Babacığım hakikaten şimdi hani araştırmaya yollamışlar iyi. Dedim hani araştırmaya yollamasalar Göktaş olduğunu nereden anladılar? Masa ihbaratını mı aradınız ne yaptınız yani? Velhasıl böyle bir haber var. Bakınız insanların hakikaten söylüyorum, görüntüleri gördünüz mü? Birbirlerine girdikleri böyle bir durum var. İstanbul Avcılar ilçesinde bir mağaza tarafından düzenlenen 50 TL'ye halı kampanyası izdama yol açtı. Yavrum diyorsun bu nedir ya? Birbirlerine zarar vermeye başlamış artık insanlar. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Bak bu tarz olaylarda fark ettiğim benim şudur canım kardeşim. Genellikle sokak röportajlarında biz halimizden memnunuz, şükür hamdolsun diyenler bedava dağıtılan bir şey görünce direkt abi bunlar direkt başı çekiyor abi. Peki neden? Peki neden? Oy oy. Anlatırım kurban olduklarım. Anlatırım anlatırım. Birazdan şu İstanbul metrosundaki simgenin değişmesiyle ilgili şu habere bir bakalım. Ondan sonra olabiliyorsa birazdan da günün konusunu vereceğiz.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den, Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim oğlan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven.
2: Bu neredeydi, dur, evet, haberi bulduk. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sosyal güvenlik raporuna göre Türkiye emeklisi en fakir ülkeler arasında yer alıyor. Canım kardeşim, haber budur. Ve bakarlar, bak şimdi mesela Uganda'da oran %43.5, Uganda'da, Türkiye'de %21.7. Sosyal güvenlik raporunda seçilmiş ülkelerdeki ortalama emekli maaşının o ülkenin yoksulluk sınırı oranıyla karşılaştırmışlar. Ve habere göre veriler Türkiye'nin emeklileri için fakirlik göstergesi olarak belirtilen %50'lik sınırın çok altında kaldığını göstermiş. Derler ki örneğin Uganda, abi Uganda'dan bahsediyoruz ya, Uganda'da emekli maaşı ülkenin yoksulluk sınırının %43.5'ine tekabül ediyormuş. Bu oran Mısır'da %91.2, Endonezya'da %54.1, Azerbaycan'da %46.6, Mozambik'te ise %32.7, Türkiye'de ise bu oran sadece %21.7'ymiş canım kardeşim. Oy oy. Ne oldu? Sıkıldınız mı gençlik? Haberler kötü vallahi söylüyorum. Ki sıkıldığınız andan itibaren biliyorsunuz günün konusunu da veriyoruz. Günün konusunu birazdan mı? Peki günün konusunu da birazdan vereceğim canım kardeşim, ki daha bakmamız gereken bir dünya haber de var. Teşekkür ediyoruz bu arada. Hala videolar geliyor, hala mesajlar geliyor. Sağ olun, var olun. Video yollamak isteyen arkadaşlarımıza da hemen hatırlatalım. 0530 071, malum 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Ne videosu oğlum diyecek olursanız da, arkadaşlarımızdan ricamız da olabiliyorsa, ister kendinizi gösterin ister göstermeyin, ama selam Arif, burası işte şurası, sallıyorum, burası Erzincan ve şu an işte seni dinliyoruz şeklinde kısacık böyle bir 10 saniyelik 15 saniyelik video çekerseniz, nereden takipte olduğunuzu, bizi nerelere götürdüğünüzü biz de öğrenmiş olacağız. Dedik onları da sosyal medya adreslerimizde elbette paylaşırız, ki şeyde paylaşıyorum zaten, Instagram'da storylerde paylaşıyorum. Kısacık bir video dediğimiz gibi 0530 071 43 55. Şimdi kısacık bir ara, malumunuz bu ara oldum olası yıllardan beri hep kısacık kalmıştır. Hiç boy atmamıştır kurban olduğum için. Tabii canım. Ki videolar geliyor. Tıkla bakayım bir, bu mu?
3: Selam Arif abi. Çayırova Gebze'den. Bak, takipteyiz.
2: Eyvallah. Sedat. Şu anda iş makinesiyle canım kardeşim çalışıyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çalışan herkese Allah kolaylık versin genç. Biz artık bu molayı verelim. Baba veremeyeceğiz çünkü. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Kurban olduklarım, sakın hiçbir yere ayrılma.
4: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abini ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzellik.
5: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
6: Sen her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim, sen çok yaşa abi.
1: Arif Güven Showtime.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara

0: haberlerle. Ben böyle haberleri okuyorum, iyice paranoyak oluyorum abi. Düğünde damadı arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot takıldı. Buyurun. Bu haberle ilgili Aydın'a gidelim. Aydın İncirliova ilçesinde iki arkadaş düğünde damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktı. Şimdi herkesin kafasında koca koca soru işareti. Ben bu haberi verdikten sonra diyecekler ki bir dakika, 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot acep kaç lira? Hesapladım sizler için gençlik. Tabii canım, araştırmacı radyocunuz. Ne gülüyorsun oğlum, araştırmacı gazeteci diye bir şey var. Yıllardan beri duyuyorduk. Allah uzun ömürler versin, Uğur Dündar için hep öyle söyleniyordu. Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar. Ben de araştırmacı radyocuyum abicim yani. Aldığım 5 liranın boyunu ölçtüm. Dedim bu 5 lira kaç santimdir? Bak yaptım hesabı, vallahi rahat olun. Size büyük hizmet. Lan 5 liralık banknotlarla 60 metre uzunluğunda böyle bir şey taktılarsa ne kadardır acaba derseniz, dediğim gibi size büyük hizmet, ben bu araştırmayı yaptım abi. Damadın arkadaşı Şahin Madam ve Cihan Eroğlu takı merasimi sırasında iğnelerle tutturdukları 5 liralık banknotları düğün hediyesi yaptı. İyi güzel. İki arkadaş uzunluğu 60 metreyi bulan ve toplam değeri 1800 lira olan banknotları damadın vücuduna doladı. Burada bir hesap var ya, ya hesapta bir yanlışlık var ama yani şimdi bak diyor ki 1800 lira olan banknotları vücuduna doladı. Ben kıllandım, bir hesap yaptım, hesap tutmuyor abi. Vallahi hesap tutmuyor. Nasıl tutmuyor söyleyeceğim şimdi. Şahin Madan gazetecilere yaptığı açıklamada sadıç olduğu için damada işkence yapamadığını ifade ederek banknotları 2 ayda biriktirdik. Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık demiş. Damat Necati Kamal ise arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Şimdi demişler ki işte 5 liralık banknot. Tamam kardeşim, 60 metre uzunluğunda eyvallah. Ve demişler 1800 TL. Ama burada bir şey var şimdi. Soru şu. 5 liralık banknotların genişliğini ölçtüm canım kardeşim. 13 santim geldi. Bende de iş yok güç yok, hakikaten söylüyorum yani. Dedim oğlum bir şey söyleyeceğim. Şimdi 13 santim geldiğine göre 60 metre ne yapar abi, böldük. 461,5 falan çıktı 5 TL'lik banknotlar, ancak bu kadar sığıyor. Şimdi sona kalanı kesecek halleri olmadığı için onu attım. Dolayısıyla da 461 adet tam banknot yapıyor. Yani tam 5 lira yapıyor. Onu da abi çarptığın zaman 2305 TL gibi bir rakam çıkıyor ama bilemeyeceğim. Bunun hesabını yaptım ya. Hiç üşenmedim yemin ediyorum. Hemen bir tane bir 5 lira buldum. Dedim ölçeyim bakayım ne kadarmış bu. Velhasıl böyle bir durum varmış yani. Çiçeğim, sevgili dinleyenler. Evet, günün konusu için biraz rotar yaptık, farkındayım. Ama panik yapacak bir durum yok. Buradayız. Her şey kontrol altında.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Arif Güven. Showtime.

0: ben mi sen mi kardeş kardeş beraber bayanlar baylar.
1: Radyonun şu sesini olabilir.
0: Sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Buradayız kurban olduklarım, artık günün konusunu verelim dostlarımıza. Şimdi geride bıraktığımız günlerde tam tersini mi işlemiştik canım kardeşim? Böyle bir şey hatırlıyorum ben ya. Hani sesine kurban abi gibi böyle işte, sesini duyunca enerji alıyoruz abi gibi böyle mesajlar geliyordu. Dolayısıyla biz de buradan sorduk, dedik ki arkadaşım sevgili dostum beni es geçerek söyleyiniz lütfen. Başka hani neyin sesini duyunca çok mutlu oluyorsunuz diye arkadaşlarımıza sorduk. O çok klişe işte, para sesi geldi velhasıl. Buna benzer örnekler gelmişti. Bugün de tam tersini yapalım. Çiçeğim şimdi en sevmediğiniz ses abi. Tabii ki de şahıslardan bahsetmiyoruz burada. Hani şunun sesini hiç sevmiyorum abi gibi değil de sevmediğiniz seslerden bahsedelim. Benim mesela bak anlatırken bile tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum canım kardeşim. Yıllar yıllar önce okul yıllarında hiç unutmuyorum, bir tane İngilizce öğretmenimiz vardı, tahtaya o tebeşirle yazı yazarken fik diye o tebeşir kaydı ve tırnağı kırıldı. Şu an tüylerim diken diken. Velhasıl o gıç diye çıkan sesten oldum olası nefret ederim. Hala bak duymama gerek yok abi. Anlatırken bile şu anda bütün tüylerim diken diken oldu. Velhasıl vardır arkadaşlarımızın böyle sevmediği sesler. Dolayısıyla bugünün konusu bu olsun. Kurban olduklarım, sevmediğiniz sesler abi. Al. Sivrisinek sesi mesela. Bak birçok insandan gelecektir mesela, değil mi? Sevmiyoruz abi. O vız, vız. 0530-071-4355. Çok da böyle uzun uzun. Mesajlar da yollamanıza gerek kalmayacak olan bir durum. Dolayısıyla sevmediğimiz seslerden bahsediyoruz. Benim hatırlatmam budur. Her zaman söylüyorum canım kardeşim. Her zaman söylüyorum. Ama gel gör ki bir işe yaramıyor. Çünküsü abi Instagram'dan ayrı geliyor. Twitter'dan ayrı geliyor. Facebook killerden ayrı geliyor. Bunların hepsine programdayken bakamıyoruz. Hepsine bakıyor olmak hakikaten söylüyorum imkansız hale gelecektir. Dolayısıyla sadece Arif Güven Showtime WhatsApp numarasından yollayınız. Buradan gelen mesajlara bakalım. Çünkü şu anda buradaki sayfa açık. Dediğimiz gibi en sevmediğiniz sesler. Şu sesten nefret ediyorum abi dediğiniz acep ne varsa. WhatsApp numaramız 0530-071-4355. Baba o kadar çok selamlar var ki bu arada. Uşağı selamlar. Eyvallah kurban olduğum. Nevşehir merhabalar, merhabalar. Zaten Avanos'tan böyle bir videomuz da gelmişti. Buyur. Balıkesir Bandırma burada. Çok çok teşekkür ederim. Çorum'dan selamlar abi. Eyvallah. Tokat burada. Karaman burada. Mardin'imiz burada. Nazilli. Çorum selam. Yalova'dan merhabalar. Ünye merhaba. Eskişehir'den selamlar patron, kurban olduğum teşekkürler. Hızlıca geçiyorum gençlik. Çünkü bu selamları böyle bir aradan çıkartalım, ondan sonra günün konusuna karışmasınlar. Erzincan eyvallah kurban olduğum. Bakayım. İnegöl'den selamlar patron, canım kardeşim. Konya eyvallah. Antakya, Samsun, Bafra, Afyonkarahisar, Silifke çok çok teşekkürler. Adana, Samsun. Teşekkür ediyoruz bütün dostlara, takip edenlere. Bu selamları böyle bir aradan çıkartmış olalım. Ondan sonra günün konusuyla ilgili. Ay, abi hakikaten söylüyorum. Bugün belli ki ben bu mesajları okurken tüylerim diken diken olacak abicim. Vallahi söylüyorum ya. Şimdi gelen örneklere bakıyorum da. Bugünün konusu budur. En sevmediğimiz sesler. Şu sesi duyunca abi kıl oluyorum, uyuz oluyorum dediğiniz acep ne var? Bak Ömer'im yollamış bile. Topuklu ayakkabı sesi abi. O ya bir ofiste çalışıyorsan ve topuklu giyen bir hanımefendi varsa, bir de sürekli hareket halindeyse abi, o tık tık tık tık tık tık tık beyninin içinde. Beyninin içinde emin ediyorum ya. Bakayım. Sandalye masa çekme sesi. Evet ya. Böyle bir gıcır diyor ya. Kurç diye. Allah. Daha gelecektir. Bir dünya örnek var. TTT başladık bile. Çiçeğim günün konusu budur. Bekleyelim mi? Şey yapalım mı? Direkt mesajlara bulaşalım mı abicim? Buyur bak, evet abi doğru söylüyorsun. Özellikle yaz aylarında sivrisinek sesi. Vallahi o vız vız hakikaten çok kötü oluyor yani. Bakayım. Eğer diyor hiç kimse beni linç etmeyecekse, özellikle sokakta oynarken bağıran çağıran bu çocukların sesi. Ya belli bir saatten sonra evet hani sıkıntı olabilir de, çocuktur bunlar ya. Aa bak abi, sen anlatırken de tüylerim diken diken oldu. Kara tahtaya tebeşir yazılırken tebeşir kırılınca tırnağı, Allah o tahtaya sürtüyor. Tüylerim diken diken oluyor. Bir tık bekleyelim günün konusuyla alakalı. Bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. En sevmediğimiz ses. Günün konusu bu.
2: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam.
3: Arif Güven.
4: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
5: 39 Cenk Er burada. İki gün yoktum, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
1: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur kızım kendine gel, kızım kendine gel.
3: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
5: Bolu Gerele'den Ahmet, selamlar. Arif Güven, selamlar.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Arif Güven Show.
1: Buyurun. Kına gecesi gibi oldu, yemin ediyorum. Buyurun dostlar, buyurun. En sevmediğimiz sesten bahsediyoruz. Bakalım arkadaşlarımız la yollamışlar. Egzozu açılmış motosiklet sesi. Yapmayın arkadaşlar. Hakikaten söylüyorum ya. Benim eski oturduğum apartmanın önünde kocaman bir yol vardı. Yavrum hakikaten öyle bir ses geldi ki aşağıdan. Dedim herhalde bizim bu caddeye uçak indi yani. Çünkü o gürültünün başka bir açıklaması, başka bir tarifi olamazdı. Aa, çıktım baktım. Aa, motosiklet. Arabalarda da aynı şey yapıyorlar. Benim biradere dedim ki ya dedim birader bu ne ya Allah aşkına yani. Abi diyor bak diyor Ferrari gibi ses çıkıyor. Dedim oğlum git Ferrari al o zaman Allah Allah. Çok rahatsız edici olabiliyor. Hani sen diyorsun ki biz abi bak yani böyle bir 3-5 saniyeli olayı geçiştiriyoruz. Ya onun tepesindeki adam sürekli o sese maruz kalmıyor mu yani? Hiç şimdi motosikletle alakam olmadığı için bilmiyorum ama ne bileyim abi. Yani... Migren ağrısıyla boğuşurken dışarıda bağırışıp çağrışıp huysuzca ağlayan çocuk sesinden nefret ediyorum. Kaldı ki iki çocuk annesiyim diyor. Eşini mi yollamış, kurban olurum. Hollanda'ya sevgiler saygılar. İnsan rahatsızken hakikaten söylüyorum. Hiçbir ses kaldıramıyor yani. Sevmediğim ses. Demirle tırnağın. Ya şu tırnağı zaten neye sürtsek yemin ediyorum. Yavrum vallahi bak kasıldım ya. Kasıla kasıla okuyorum bütün bu mesajları. İyi yayınlar abi. Çığlık sesi abi. Adam hasta ediyor. Hakikaten söylüyorum ya. Ya bunu nasıl okuyayım ya? Kurban oldum. İbrahim'im çok çok teşekkür ederim ya. Ki bir manzaralı fotoğrafı da vardı ya. Fışır fışır. Şu an deniz kenarında bak. Rüzgar var. Dalgalar var. Neresi olduğunu öğreneceğiz şimdi.
2: Bursa Karacabey, Malkara Sahil. Ya.
1: Bursa Karacabey, Malkara Sahilmiş. Canım abim selam olsun. Bakalım en gıcık olduğumuz ses. Uzun uzun çalan korna sesi. Ya. Kornayı malumunuz aynı zamanda biz abi bir nevi iletişim olarak kullanıyoruz. Hani misafirle geldik giderken dıt. Hani her şey için teşekkürler. İkinci dıt. Hani bize de bekleriz. Ama sürekli böyle bir korna çalıyorsa bir arabadan dıt. Bil ki şoför kalp krizi geçirdi. Kafa kornaya basılı kaldı yani. Selam paşam. En gıcık olduğum seslerin başında bozuk olan musluktan durmadan akan su damlası. Evet, işkence şeklidir o biliyorsun değil mi? Şıp şıp şıp. Arabanın fren balataları. Ya evet ben de uyucu oluyorum o sese. Gök gürültüsünü bazı insanlar çok sever. Ben korktuğum için hiç sevmem. Ben çok severim vallahi ya. Gıcır gıcır parası yerken para sesi. Hiç sevmem abi. Ya ver yolla ben sayarım senin yerine kurban olduğunu. Gıcır gıcır para sesi. Tabii canım. Ben severim abi. Bakalım sevmediğiniz sesler nelermiş. Damlayan su sesi tıp tıp. Evet bu geldi. Teşekkürler. Bu malibinus asitli içeceklerin reklamlarında brrrr gibi. O hani çıkan sesi sevmiyorum abi demiş. O ses çok tahrik edici ya. Fön makinesi sesi. Allah Allah. 5 aylık çocuğumu uyutmak için mecbur katlanıyorum demiş. Ya çocuklar hakikaten bu fön müziği, fön makinesi daha doğrusu. Sesiyle uyuyorlar. Arabada uyuyorlar değil mi? Bir de neydi abicim şey miydi? Elektrik süpürgesi sesiyle çocuklar daha rahat uyuyor ki bunun bir açıklamasını da bilimsel olarak yapmışlardı. Anne rahmindeki o frekanslara benziyormuş. Çocuk kendini hala orada zannediyor. Sabahın köründe beni uykumdan uyandıran hocanın o kötü sesi. Bu kadar mı tövbe yarabbim? Eyvallah canım kardeşim. Süpürge sesi. Annem için ve bizim için sessiz süpürge makinesi istiyorum demiş. Buyurunuz. Sabahın erken saatlerinde apartmanda terlik şapırtısı sesi. Terlik şapırtısı mı? Bu tür terlikleri neden diyor? Nesli tükenmiyor ya Rabbi. Suyun boru içinde hava yapınca çıkardığı ses. Evet ya. Ben bir de neden nefret ediyorum biliyor musun? Abi bak şimdi haberin yoktur. Sular senden önce kesilmiş gelmiştir. Ama sen bilmiyorsundur tabii. O bir hava oluşuyor ya. O hani lavaboyu bir açıyorum. Poş diye böyle bir patlıyor ya. Yemin ediyorum yani... Dünyanın en berbat duygularından birisi benim için yani. Gençlik daha var. Mesaj da burada ışıklar da yanıp yanıp sönüyor. Göz kırpıp duruyorlar bana. Velhasıl bir ara mı? Peki bir ara veriyoruz. Aradan sonra buradayız ki sakın bir yere ayrılmayın.
3: Selam Arif abi. Ben Afyon'dan Ali. Kralsın abi. Kralsın
4: abi. Arif Güven eve dönüyorum. Okuldan çıktım. Sevgiler.
5: Arif abi ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
6: Arifciğim benimle evlenir misin?
0: Çok ciddiyim. Şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
6: Taksiciyiz. Seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
7: Abi sabahtan bir SMS patlıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Vallahi seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
8: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven
1: Showtime. Buradayız. Mesajlar. Sevmediğimiz seslerden bahsediyoruz canım kardeşim. Bakalım. Bergama'dan selamlar abi. Eyvallah, kurban oldum. Çok çok teşekkür ederim. En sevmediğim en sevdiğim 3 ses. Su sesi, para sesi, Malibu'nun hanımın sesi. Üçüncüsünü mecburiyetten yazdım. Esasında bıktım ama yapacak bir şey yok. Sen yine de Ömer abi arımın sesini çok seviyormuş diye oku. Ay sana kurban olurum ya Ömer abi. Vallahi o kadar tatlı bir çiftsiniz ki. Allah inşallah hepinize, herkese daha doğrusu sizin kadar böyle tatlı didişmeleri olan, çok da güzel, sağlıklı, mutlu, güzel bir hayat nasip eylesin. Vallahi. Tam da uykuya dalacakken kulağımın dibindeki sivrisinek sesi. Evet, sivrisinek sesi geldi. Sevmediğimiz seslerden bahsediyoruz. Dur bakayım. Bir gülücük gelmiş de inşallah.
2: Arif abi. Heh. Benim sevmediğim ses, kadın olsun, erkek olsun, kırıtarak konuştukları ses. Hmm. Ayol.
1: Ne diyorsun ayol? Yapma Allah aşkına. Yatarken ziyaretime gelen nazlı nazlı sürüzen sinek sesi. Isıracaksan ısır git diyorum. Evet, bu sivrisinek sesi çok fazla var. Dur bakayım. Sabahın köründe kavga eden kedilerin seslerinden nefret ederim. Bir de terlik ayakkabı atıyoruz. Kavgayı bırakmıyorlar. İlla gidip müdahale edeceğiz. İyi yayınlar Arif. Ay kurban olurum ya. Kedi sesi. Bakayım. Buyurun. Sevmediğimiz sesler. Osuruk sesi gelmiş gençler. Ömer ben. Eskiler niye böyle söylüyorlardı ya? Bunun açıklaması ne acaba ya? Osuruğa gülenin osuruk kadar aklı yok diye bir laf var ya. Kim niye söyledi abi? Yazsana bakayım ya. Çok merak ettim abi. Vay. Seni unutmak mümkün mü? Geldim geleli. Ay kurban olurum ya. Canım abicim, çok çok teşekkür ederim. Yaz bakayım abi.
3: Osuruğa gülenin osuruk kadar aklı yoktur.
1: Neymiş bu abi? Hakikaten söylüyorum ya. Bunun bir açıklaması var mı abi? Çok merak ettim. Gençlik biliyor musunuz siz? Böyle eskiler böyle söylerdi abi. Osuruğa gülenin osuruk kadar aklı yok derlerdi. Ya biz de gülerdik abi. Bir açıklama yok valla. Baktım da mantıklı bir açıklama yok. Osuruğa gülenin osuruk kadar aklı yoktur. Herhalde osurmayan insanların tek dayanağı buydu abi. Bizi böyle kandırıyorlardı. Bilmiyorum. Sevmediğimiz seslerden bahsediyoruz. Artık toparlayalım. Malumunuz haberler. Tabii ki şeyden bahsetmiyoruz gençlik. Hani şunun sesinden abi uyuz oluyorum. Yani herkesin tanıdığı isimleri tabii ki de okuyamayız burada genç. Pis kadın seslerini sevmiyorum abi. Kulak çırmalıyorlar. Eyvallah canım kardeşim. Zurna'nın sesi. Zira uzaktan hoş geliyor. Zurna bir de biliyorsunuz değil mi? Öyle tek başına çalınmaz canım kardeşim. Zurna hani bir tane sürekli iki kişi çalar zurnayı. İki tane zurna vardır. Birisi alttan sürekli diye sabit bir ses verir. Vallahi söylüyorum odur yani. O onun fon müziğidir. Ötekisi nameleri yapar. Ben de severim ha. Hakikaten severim yani. İnsanların yere tükürürken çıkarttıkları geniş temizleme sesi. Ya ben onu söyledim ya. Arkamda biri hakikaten söyleyeyim. Öyle bir balgam attı. Hok diye dedim. Herhalde Hayko Cepkin var arkamda yani. Kapı gıcırtısı sesi sevmiyorum abi. Çünkü bazı korku filmlerinde evet ya. Eve bakıyorsun. Bak şu korku filmlerine saçmalığı canım kardeşim. Eve bakıyorsun yavrum. Ev cillop gibi yani. Bahçeli, ondan sonra ne bileyim işte arabasının garajının işte olduğu ne bileyim işte triplex böyle süper bir ev. Kapılar gıcır diyor ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Alt komşunun saat fark etmeksizin camdan sarkarak telefonla bağıra bağıra konuşması, tüm konuşmayı binaya dinletmesi, uyuz oluyorum abi. Eyvallah canım kardeşim. Ayak sürme sesi. Bak içim bir tuhaf oluyor demiş. Esra yollamış. Doğru söylüyorsun. Ayakları sürte sürte. Her sabah çalan alarm sesi. Uyuz oluyorum abi. Doğru tespit. Vallahi doğru tespit. Bakayım en sevmediğimiz ses. Kuponum yatarken hakemin kuponum yatarken gelen hakemin son düdük sesi, evet olabilir. Matkap sesi. Ya bak şimdi söyleyeceğim, herkes hemfikir olacak matkaptan yola çıkarak. Dişçilerde hani bu dişinize zzz diye. Ya muhtemelen değil mi? Diş gıcırtısı sesi. Evet, alarm sesi geldi. Yemek yerken ağzını şapırdatan insanların çıkarttığı sesten nefret ediyorum abi. Çatalla bıçağı sıyırırken... evet ya, çatalla tabağı sıyırırken çıkan ses. O da çok iğrenç bir sestir. Gece sessizliğinde ben de nefret ederim. Canım kardeşim, hiç de evimde böyle bir durum yoktur. O gece sessizliğinde tik tak tik tak saat sesi. Malibunuz. Ya doğru söylüyorsun. Eskiden statlarda meşhurdu. Başımıza bela olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Vuvuzela diye bir şey vardı abi. Vuvuzela. Tabii canım, o ses. Evet, ben de sevmemiştim. Tırnak törpülerken çıkan ses ve çatalın porselen tabağı. Allah'ım, tüylerim diken diken oldu. Evet, çatalın porselen tabağı. Sürtme sesi. Tencerenin dibindeki yiyeceği kazarken kazırken o çıkan ses. Evet, kötü. Telefonun alarm sesi abi. Gençlik bayağı bir mesaj var ama artık bunları böyle bir toparlamak lazım. Bakayım. Egzozunu sokaktan bağırta bağırta geçen motosiklet sesi. Evet, bu da geldi. Bakalım. Vallahi birbirinin benzeri var. Dolayısıyla dur bakayım. Trafikte gereksiz yere araçların çaldığı korna sesleri, gürültü. Zaten benim tezim şu. Ben araba tasarımcısı falan olsam vallahi söylüyorum. Yani şu korna denilen şeyi bu kadar kolay ulaşılabilir bir yere koymam herhalde. Bagaja falan koyarım kornayı. Yani. Çalacağı zaman dursun, oradan gitsin çalsın abi. Süpürge sesi malumunuz, o da gelmiş. Evet, bu kadar yeterli olsun. Horlama sesi, bak bu hiç gelmemişti. Doğru söylüyorsunuz ya, horlama sesi. Benim tezim bu canım kardeşim, inşallah beni dinlemiyordur ya. Çok da severim kendisini de. Yavrum, yani normal periyodik horlama elbette tamam diyorsun. Bu adam horluyor diyorsun, noktayı koyuyorsun abi. Benim kulaklar içindesin, adını söylemek istemiyorum. Sadece baş harfini söyleyeceğim. Kudret diye çok sevdiğim bir arkadaşım. Yavrum, bu nasıl horlamaktır ya? Bir organizasyonla alakalı aynı otel odasında kalma durumunda kaldık. Bu normal diyorsun, bu adam horluyor. Fakat bizim bu arkadaş abi ara sıra şöyle bir şey yapıyor bak. Dedim gitti adam, yemin ediyorum. Dedim gitti oğlum diye bir kalıyor böyle bir. Horlama sonrasında gelmeyince dedim gitti oğlum adam. Bir de horlayan hiç kimse de horladığını kabul etmez. Horluyorsun diyorum, ben mi diyor ya. Oğlum horlarken otelin duvarlarının sıvaları çatladı, yemin ediyorum ya. Ne yapıyoruz? Birazdan F5 yazıyor yazıyor. Peki o zaman birazdan yazıyor yazıyor geliyor.
0: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
6: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergerti damunun terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
7: Arif abi, ben de buradayım. Hiçbir kelim de burada.
8: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
9: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
4: Arif Güven Showtime.
10: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
11: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
12: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Yuvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır. Buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır. Gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: Güven Showtime
1: yazıyor
0: haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Kurban olduklarım, şu yarım bıraktığımız habere bakalım çünkü enteresan bir haber. Canım ciğerim, hiç tanımadığı kadına 108 bin lirasını kaptıran bir arkadaşımızın hikayesi. Üstelik kendisi 25 yaşında. Kurban olduğum ya. Gaziantep'te bir kamu kurumunda çalışan 25 yaşındaki M.K. sosyal medya üzerinden tanıştığı ve hiç yüz yüze görüşmediği 23 yaşındaki Özlem S.G.'nin kendisini evlilik vaadiyle 108.200 lira dolandırdığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aferin. Evlilik hayaliyle otomobilini satıp çevresine de 35 bin lira borçlandığını belirten M.K. Özlem Adana'da U.E. adında bir başka kişinin de 11 bin lirasını dolandırdı dedi. Yavrum sen kaç, kendini kurtar sen... Kaptırmışsın bayağı bir para. Özlem S.G. ile bu yılın velhasıl tanışmışlar. Medya üzerinden, sosyal medya üzerinden tanıştığını ifade eden M.K. genç kızın kendisini devlet hastanesi 112 acil servisinde çalışan acil tıp teknisyeni olarak tanıttığını ve bir süre sonra memleketi Kahramanmaraş'a tayinini aldıracağını söylediğini belirtti. Sosyal medyadaki yazışmalarla başlayan görüşmenin telefonla devam ettiğini kaydeden M.K. konuşmalarımızın sonunda iş ciddiye bindi ve evlilik hayalleri olduğunu söyledi. Destur yani. Daha destur abi ya. Bir de şey diyorlar ya. Arif, beni ailenle ne zaman tanıştıracaksın? Yavrum bir bekle ya. Bir bekle. Ben bile ailemle tanışmak için tövbe yarabbim. Annemin karnında 9 ay beklemişim yani. Velhasıl dur şimdi beni geçelim. Konuşmalarımızın sonunda iş ciddiye bindi ve evlilik hayalleri olduğunu söyledi. Güvenebileceğini, ihanet etmeyeceğini, yalan söyleyecek birisini... Yani söylemeyecek birisini aradığını söyledi. Çocuk da demiş ki işte o benim yani. Benim de içimde art niyet olmadığı ve aynısını düşündüğüm için konuşmaya devam ettik. Bir süre sonra Özlem telefon alacağını belirterek benden para istedi. Parayı EFT ile gönderdim. Aferin oğluma. Genç kızın gönderdiği parayla telefon almak yerine harcayıp kendisinden yeni bir telefon istediğini belirten M.K. Oğlum telefon istiyorum dedin, sana para yolladım, telefon aldın mı? Almadın. Şimdi yine telefon parası. Şunları söylemiş, dur bakalım. Doğum gününde hediye olarak telefon almamı istedi. Ne kadar mütevazıymış ya. Siparişi vermiş valla. Telefon alıp minibüsle kendisine gönderdim. Ancak diyor telefonun ikinci el çıktığını belirtip sattığını söyledi. Abi acım bu... Bir kıllan oğlum sen de artık ya. Daha sonra benden telefon almak için para istedi ve Gaziantep'e gönderdiği aile dostumuz dediği Süleyman adında biriyle para gönderdim. Yavrum sen hakikaten söylüyorum ya, nasıl bir çocuksun ya. En başından beri dolandırılıyormuşum ama diyor benim öyle bir güvenimi kazandık ki benim ailemle görüşmeye başladı. Ben de onun babası ve abiyi olduğunu söylediği kişilerle görüşmeye başladım. Seni eşim olarak görüyorum diyordu ve babasından habersiz aldığını söylediği ev ve otomobil için bir arkadaşından borç aldığını ve bunları ödemesi gerektiğini söyledi. Ben o paraları da Süleyman aracılığıyla kendisine gönderdim. Oğlum bu Süleyman bana da gelsin lan. Şş, alo. Süleyman gel git işleri yapıyor. Sürekli para getiriyor güzel kardeş. Süleyman aracılığıyla kendisine gönderdim. Evleneceğiz. Yüzüğüm küpem olsun diyerek telefon alacağını... Abi bu sürekli... Bu kız niye sürekli telefon alıyor ya? Evleneceğim yüzüğüm küpem olsun diyerek telefon alacağını... Kredilerini ödeyeceği gibi çeşitli bahanelerle bana para talep etti. Evleneceğimizi düşündüğüm için... Abi sen ne saf bir çocuksun ya. Hala bak evleneceğimizi düşündüğüm için diyor ya. Evleneceğimizi düşündüğüm için istediği parayı gönderdim. Onun için otomobilimi sattım, aferin. İsteklerini karşılayabilmek için arkadaşlarımdan ve akrabalarımdan borç aldım. Otomobilim gittiği gibi şu anda diyor benim borcum oldu. Tanıştıklarında Özlem S.G.'nin yıllık izne ayrılıp Kahramanmaraş'a babasının yanına geldiğini, babasının ilk başta evliliklerine izin vermediğini belirten M.K. babasının darp ettiğini ve rapor alarak izini uzattığını söyledi. Daha sonra babasının tayin işini yaptırıp başka bir yerde göreve başlayacağını söylemiş. Kendisiyle yüz yüze görüşmek istedim ama babam ters birisi. Beni kısıtlıyor, dışarıya çıkamıyorum. Bakkala dahi tek başına göndermiyor diyerek evden dışarı çıkamayacağını söyledi. Bir hafta sonra kendisinden para istedim ancak beni oyaladı. Daha sonra sosyal medya hesabı ve telefonlarını da kapatınca ya dolandırıldığımı anladım diyor. Oğlum sen çok çakalmışsın. Hemen anlamışsın ya. Hemen anlamışsın be abicim sen ya. Hakikaten söylüyorum ya. Allah'ım yani şimdi bu saflıkla o kadar parayı nasıl biriktirdin? Ben bunu sormak isterdim. Tabii canım. Bu saflıkla o kadar parayı nasıl biriktirdin? Ay yarabbim, ama kimse, vallahi söylüyorum artık kızamıyorum da canım kardeşim yani. Ya babacığım, insan bir kıllanmaz mı? İnsan bir, ne bileyim abi, böyle bir işkillenmez mi? Yani hormonlarının bu derece bir esiri oldu. Ne oldu? Beyni oksijen mi gitmedi oğlum? Ne oldu? Tövbe yarabbim ya. Bu ne? Türklerin %83'ü içki içmiyor. Valla market satışlarını baz aldıysanız doğru olabilir. Malumunuz, herkes evde yapıyor yani. Valla dur bakayım yani. Wall Street bilmem ne gazetesinin 17 ülkede gerçekleştirdiği ankette Türklerin %83'ünün hiç içki içmediğini ortaya çıkartmış. Yavrum, bu anketi cuma namazından hemen sonra caminin önünde mi yaptınız? Ne yaptınız? Herhalde abi, şimdi %83'ü hiç içki içmiyor diye bir soru çıkınca herhalde öyle bir şey yaptılar abi. Cuma namazının çıkışında camide. Tabii canım, şimdi hocanın gözünün içine baka baka da içiyoruz demez insan yani. Bu anket şeye benzemiş yani. Televizyonda en çok ne seyretmek istersiniz diye sor abi, herkes belgesel diyor yani. Tabii canım. Velhasıl geçelim işte. Final olabiliyorsa helal olsun be. Vay be baba. İnsanlık ölmemiş dediğimiz bir haberle artık final, artık veda.
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Merhaba Arif abi, ben Rıdvan Kartal'dan. Ya abi, konuyla hiç alakası yok ama sunucu senin ismini söylerken bir an sanki kendimi sirkteymişim gibi hissediyorum ya. Hani sen çıkacaksın, ipin üstünden yürüyeceksin. Hani ateş yanan çember var ya, onun içinden böyle zıplayarak atlayacak mısın gibime geliyor ya.
4: Ateş yanan çember var ya, onun içinden böyle zıplayarak atlayacak mısın?

0: Oh be, başlıyor, kurban oldum.
1: Merhaba Oya, ben Çanakkale'den. Ya her sürekli okula giderken seni dinliyorum, kulaklıklar kulağımda otobüste. Öyle espriler yapıyorsun ki kahkaha atıyorum, insanlar bana bakıyor. Ya deli zannediyorlar ya onlarla dalga geçiyorum zannediyorlar. Bunun hesabını kim verecek?
2: Arif'im, güvenim, süper güzel bir haftan olsun başkan.
3: Selam Arif abi, bizde bir tane Uğur var bizim serviste. Sırf senin için servise biniyor Arif abi.
4: Her sabah güne seninle başlıyoruz abi. Maaş az geldi, bilmem ne oldu. Yok patronu sevmedim, işi beğenmedim, değiştin ayrılayım deme abi. Radyoyu kaldırttırma bize.
5: Günaydın Arif'im, tarifim. Ne güldürüyorsun kardeşim be ya? Kırdın bütün böbrek taşlarımı.
6: Arif abi bitirme be abi. Biraz daha devam etsen ne olur sanki.
7: Arif Güven.
8: Yüzlük yüzlük malumunuz kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Canım kardeşim, hep söylüyorum. Gürüz'e. Sonu mutlu biten bütün hayat hikayelerini, sonu mutlu biten bütün filmleri seviyoruz. Sonu mutlu biten radyo programlarını da seviyoruz. Dolayısıyla programın finalinde olayı böyle bir tatlıya bağlayalım istiyoruz. Amacımız belliydi. Bugün de bir parça da olsa yüzünüzde tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. İnşallah becerebilmişizdir. Olduysa bir hatamız, canım kardeşim, insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Buyurun. Düzce, keyifle dinledi seni. Kendine iyi davrandın. Kurban olduğum, siz de iyi davrandın gençlik. Final şu haberi bir verelim. Ne kadar güzel ya ki Eskişehir'de bizlerle birlikte olan dostlar... Mutlaka hani bu kahramanımızı tanıyorlardır, biliyorlardır diye tahmin ediyorum ben. Biz yeni tanışıyoruz çünkü bugün gazetelerde böyle bir haber var. Arabasını satarak büyüttüğü ormanı mahallesine miras bıraktı. Vay diyorsun be. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde arazisine vefatından önce arabasını satarak yaklaşık 5000 sedir fidanı diken İbrahim Kaya, ki Allah rahmet eylesin, Bozkır'ın ortasında büyüttüğü ormanı mahallesine ve çocuklarına miras bıraktı. Seyit Gazi ilçesi Cevizli mahallesinde yaşayan İbrahim Kaya 2012 yılında geçirdiği kaza sonrası vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Çevresi tarafından ağaç sevgisiyle bilinen Kaya 13 yıl önce kendi imkanlarıyla 25 dönümlük arazisine sedir fidanları dikti. Yaklaşık 5000 fidan diken Kaya Bozkır'ın ortasındaki mahallesine ve ailesine bir orman miras bırakmış. Büyüyerek yaklaşık 5 metre uzunluğuna gelen sedir ağaçları şimdi mahalleye nefes oluyor. Mahalle sakinleri stres atmak için istedikleri vakit ormana gidiyor. Fidan almak için para yetiştirmelerine de gerek kalmamış. Ve canım abim zamanında arabasını satmış. Babasının fidanları, çocukları ve torunları gibi sevdiğini anlatan Ümmühan Korkmaz, babamla çok gurur duyuyoruz. O fidanı, yeşilliği çok seven bir insandı. Hep fidanlarla uğraştı. Hiç parası olmasa bile... Bulduğu parayla fidan alır dikerdi. Çok fidan dikti. Ağaç onun hayaliydi. Ölmeden önce başka bir arazimiz vardı. Oraya da fidan ekeceğim. Evlatlarıma, torunlarıma kalsın diyordu. Fidan almak için para yetiştiremediğinde arabasını sattı. Bütün parasını fidan almaya harcadı. Buraya girdiğimiz zaman kendimizi cennette hissediyoruz. Bütün yorgunluğumuzu, kırgınlığımızı atıyoruz. Torunları da çok seviyor ama onlar babam gibi dikemiyorlar. Babam hastanede yattığı süre boyunca bize diktiği fidanları sulamamızı söyledi. Fidanlarıma iyi bakın diyordu. 8 torunu var. Fidanlarını onlar gibi seviyordu. Mahalleye ağaç sevgisini dedesinin aşıladığını belirten İbrahim Kaya'nın torunu Zeki Korkmaz demiş ki, dedem bu ormanı 2008'in Kasım ayında kendi imkanlarıyla yaptı. Maddi manevi bütün desteğini kendi sağladı. Dedemle birlikte biz yaklaşık 5 sene buranın sulamasına baktık. Sonra da zaten su istemedi. Yıllar geçtikçe sedir ağaçları büyüdü. Mahallenin içinde güzel bir görüntü oluştu. Bir miras, armağan oldu bu bize. Biz haftada birkaç kez geliyoruz buraya. İçinde gezindiğimiz zaman hem huzur buluyoruz hem de mutluluk veriyor. Arazi 25 dönüm ve dedemin diktiği sadece 5-10 tane fidan kurudu. Geri kalanların hepsi tuttu. Boyları da 4-5 metreye ulaştı. Mahallede yaşayanlar da çok memnun. Birisi fidan dikeceği zaman hep dedemi götürürdü. Dedemin diktiği fidanlar tutardı. Tuttu, bak mahallemiz ne kadar güzel oldu. Oy kurban olurum be. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun. Ne kadar güzel bir şey bırakmış. Vallahi. Gençlik, ben artık müsaadenizi isteyeyim. Dostlar, biliyorsunuz hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, malum öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca en keyifli şekilde burada sizleri tabii ki misafir etmek isteriz. Şimdilik gidiyoruz. Siz de tabelanın güle güle kısmını görüyorsunuz. Yeniden buluşuncaya kadar hiç uzatmayalım. Her şey keyfinizce, gönlünüzce olsun. Haydi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
9: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
10: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
11: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası.
5: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
4: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon: 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Flyer, oh Flyer.
1: Dört saat sadece hit müzik. Radyo Ses. Eski

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2, 6

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, Baran Işık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jump Ivan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Nar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı İrem Derici ile yaptık. Durum Çok Acil isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Sonrasında ise Cem Belevi karşılıyor bu kez bizi. Ondan vazgeçemem ben. Radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Kontinental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Son dönemin şüphesiz en sevilen şarkılarından bir tanesini Hadise seslendirdi. Ara Beni isimli çalışmasıyla radyonuzda konuk ettik kendisini. Ardındansa Mavi Gri ile devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. İlaç Ol Yaralarıma isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni

Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşacak.

0: Pınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

olsaydı Bana Ne Bu Sevdalardan isimli çalışmasıyla dinledik kendisini. En sevdiğiniz melodiler ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşmaya devam ediyor keyif almanız için ve bir diğer konuğumuz Zinet Salih oluyor şimdi. Daha Nasıl Sevebilirim isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma, yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Gülşen'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Çıktığı dönemin şüphesiz en sevilen şarkılarından biriydi. Ne kavgam bitti ne sevdam. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Hemen ardından genç yıldız Aleyna Tilki ile devam ediyoruz şimdi. Ayrı Gitme isimli şarkısını seslendiriyor o da. Aşkın

Yalın radyonuzdaydı. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı ve dinleyenlerimiz tarafından da çok sevilen şarkısı Akşamüstü'yle radyonuzda sizlerle buluşan isim oldu. Ardındansa Ahiyan'la devam ediyoruz. Rüya Gibiydin isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2

Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv,

0: Şöyle bir bakalım nelerden bahsedeceğimizi, müzik magazin dünyasına elbette bakacağız. Tabii ki ne var ne yok, en son çıkan şarkılar, yeni haberler derken hayatımızı uzatabilmek, ömrümüzü uzatabilmek adına hayatımızdan neleri çıkartmaya hazır olduğumuza bakacağız. Dünyanın en yaşlı insanından bahsedeceğiz, nasıl bu kadar yaşadığından. Televizyon karşısında geçirilen zamanın bizi nasıl etkilediğinden, güne doğru başlamanın, yaşadığınız ana, her ne zamansa haftaya doğru başlamanın yollarından bahsedeceğiz. Geceleri aklınızdaki düşünceleri nasıl susturacağınızdan, cilt bakım ürünlerinin hangilerini bir arada kullanmamak gerekliliğinden bahsedeceğiz. Tabii yine hayatın ritmi dopdolu bugün de. Yine çok sevdiğiniz şarkılar sizinle olacak. İrem Derici'yi geride bırakırken Betül Demir'i dinleyelim, biraz eskilere gidelim. Göksel'den Semicenk'e, Hande Yener'den Mabel Matiz'e, Bengü'den ikileme çok sevdiğiniz sesler de dakikalar içinde burada olacak. Biz günü keyiflendirmeye devam ediyoruz. Keyifli çarşambalar.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca Adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül

0: Radyo Ses.
1: Çok sevdiğimiz bir şarkı, kalpsiz bir serseri hayatın ritmindeydi. Yine sizin de çok sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda, tabii ki hayatın ritminde. Peki, insan mutlu hissettiği sürece güzel görüyor kendini. Aynaya baktığınızda en mutlu olduğunuz anlarda daha güzel gözüktüğünüzü hissedeceksiniz. Giydiğiniz yakışıyor, yaptığınız makyaj güzel geliyor gözünüze. Aslında temel etken mutlu olabilmek. Mutlu hissettiğinizde daha güzel görüyorsunuz kendinizi, ama bir de bir arada kullanmamanız gereken ürünler varmış. Gelin onlara bakalım. Misal, içerisindeki bileşenler sebebiyle bir araya gelmemesi gereken bakım ürünleri var. Glikolik asitle salisilik asiti bir araya getirmeyin diyorlar. Retinolle C vitaminini, ikisi de çok faydalı olduğu halde, bir arada kullanmayın diyorlar. C vitaminiyle azelaik asiti de bir arada kullanmamanız gerektiğini söylüyorlar. Aynı zamanda C vitaminiyle glikolik asiti de bir arada kullanmayacağız. Anladığım kadarıyla C vitaminini tek başına kullanacağız hanımlar, beyler. Günlük bakım rutinlerinizde bu önemli detayları da gözden kaçırmayın ki faydasından siz de fazlasıyla faydalanın. Bugün de aynaya bakın, kendinizi en sevdiğiniz şarkılarla güzel hissetmeye devam edin.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İnsanoğlu ömrünü uzatmak adına pek çok şeye başvuruyor. Peki ömrünüzü bir 10 yıl daha uzatacak deseler neyden vazgeçerdiniz? Neleri bırakabilirdiniz? Aslında insanlar böyle bir soru sorulduğunda şöyle cevap vermişler. Daha uzun yaşamak mı yoksa daha iyi yaşamak mı? Benim cevabım kesinlikle daha iyi yaşamak olurdu. Zira daha uzun yaşamaktan ziyade yaşadığınız her anı dolu dolu mutlu yaşamanın daha uzun yaşamaktan daha konforlu olduğunu fark ediyoruz. Yaşlanmayı durduramıyoruz ama yavaşlatabiliyoruz. Yapılan araştırmalar eğer ömrünüzü uzatmak isteseydiniz nelerden vazgeçerdiniz sorusunun cevabını vermişler. Katılımcıların %35'i alkolü tamamen bırakabileceğini söylemiş. Sosyal medya listenin ikinci sırasında, eğer ömrüm uzayacaksa sosyal medyayı bırakırım canım diyenler %26. Şekerden vazgeçenlerin sayısı %23, kafeini bırakacağını söyleyenler ise %22 ile dördüncü sırada. Peki siz ömrünüzü uzatacağını bilseniz neyi bırakmayı seçerdiniz?
2: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Bence uzun bir ömrün sırrı insanın mutlu olmasından geçiyor. Biraz da gamsız olmasından geçiyor. Gerçekten mutlu, kendi halinde hayatını yaşayan, hiçbir şeye kafayı takmayan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Dünyanın en uzun yaşayan insanı 117 yaşına basarak bir yaşını daha geride bırakmış. Uzun yaşamanın sırrı sorulduğunda kısa bir yanıt vermiş. Kimseyle tartışmamak. Aynı kapıya çıkıyoruz aslında. Yani etliye sütlüye karışmayacaksınız bizim tabirimizde. Hayatınızı yaşayacaksınız. Kendi hayatınızda, kendi yolunuzda ilerleyeceksiniz. Mutlu insanların, çok da fazla her şeyi kafaya takmayanların, öyle etliye sütlüye karışmayanların daha uzun yaşadığını söylüyorlar. Tabii genler de önemli. Aile genetiğinde hastalıklar yoksa siz de sağlıklı bir birey olarak ömrünüze devam ediyorsunuz. Peki, mühim olan çok uzun yaşamak değil, mühim olan aslında dolu dolu yaşamak, mühim olan daha iyi yaşayabilmek. Bu yüzden yaşadığınız her anı iyileştirmeye bakın siz.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Sanırım eskisi kadar televizyon karşısında vakit geçirmiyoruz, öyle mi? Doğru, evet, televizyon karşısında eskisi kadar vakit geçirmiyoruz ama telefon karşısında, bilgisayar, tablet karşısında çok daha fazla vakit geçiriyoruz. İşte yapılan yeni bir araştırma der ki televizyon karşısında geçirilen vakit aslında zihninizden çalıyor. Yani belki siz bilgisayarın karşısında, telefonun, tabletin karşısında vakit geçirirken zihin aktiviteleriyle alakalı bir şeyler yapıyorsunuz. Reels kaydırmaktan bahsetmiyorum kesinlikle. Belki bulmaca çözüyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Yani zihninizi harekete geçiriyorsunuz. Fakat televizyonun karşısında herhangi bir tepki vermeden boş boş oturup ekrana baktığınızda zihniniz yavaşlıyor ve hızlı yaşlanmaya başlıyor. İşte bu yüzden oturarak televizyon karşısında geçirilen vaktin insan ömründen çaldığını söylüyorlar. Haberiniz olsun. Sağlıklı bir ömür için diyelim. Oturarak çok da fazla öyle boş vakit geçirmemekte fayda var.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

her yeni gün güzellikler getirsin. Başladığınız her gün, başladığınız her an, her neye başlıyorsanız sizin için en iyisini getirsin. Misal çarşamba günündeyiz. Bugün de beklediğimiz her şey ayağımıza gelsin. Gördüğümüz düşler, kurduğumuz hayaller hepsi gerçek olsun. Evrene gönderiyoruz yine olumlu mesajları. Peki bir güne ya da bir haftaya, yaşadığınız bir zamana doğru başlamanın yolu var mıdır sizce? Yani kime göre, neye göre doğru diyorum bazen. Yapılan araştırmalara göre diyeceğim bu sefer. Eğer daha iyi bir başlangıç yapmak istiyorsanız bazı şeylere hazırlıklı olmanız gerektiğini söylüyorlar. Tamam, misal iş yerinde süper bir performans göstermeyebilirsiniz. Harika işler çıkartmayabilirsiniz ama hazır başladığınızda yapacağınız işleri, işinizin en iyisi olup daha kolay halledebilirsiniz işleri. Böylece doğru başlamış olursunuz. Çalışmıyorsunuz. Normal standart bir güne başladığınızda, evde herhangi bir güne başladığınızda o gün yapacaklarınızı planlayabilir. Böylece işlerinizi daha kolay bitirip daha rahat başlayabilirsiniz bir sonraki adıma. Aslında önemli olan doğru başlayabilmek için bir şekilde bir yerlerden hazırlıklı olabilmek. Plansız, programsız yaşanılan hayatın evet daha mutlu hissettirdiği söyleniyor ama sizin hep bir B planınız olsun bence. Radyo Ses. Radyo.

0: Aklınızda çalan şarkılar hayatın ritminde yanı başınızdaki radyoda yaşanacaksa yaşanacak. Manifest yorumuyla radyolarınızdaydı. Peki Sezen Aksu'yla devam etmeden önce zihnimizde sadece şarkılar çalmıyor. Özellikle bazen gece yatağa girdiğimizde gereksiz düşünce döngüsü de zihnimizde dönüp durmaya devam ediyor. Bazen uykusuz bırakıyor bizleri. Eğer zihninizi susturmak istiyorsanız bir türlü yatağa uzandığınızda zihniniz susmadan konuşmaya devam ediyorsa gün boyu bastırdığınız düşüncelerin çoğu zaman gece zihninizi ele geçirdiğini düşünüyorlar. Bu düşünce fırtınasından kurtulmak istiyorsanız, akla gelen pişmanlıklardan, kaygılardan, korkulardan uzaklaşmak istiyorsanız eğer uyku öncesinde böyle vücudunuzdan 1-2 derece kadar aşağıda bir dereceyle duş almanızı istiyorlar. Yani vücut sıcaklığı 37 derece diye düşünecek olursak 35-36 derecelik bir suyla duş aldığınızda zihninizi susturabilirsiniz. Derin nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Sıkıcı bir şey izlemenin de zihninizdeki o düşünceleri susturduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda en etkili yöntemlerden bir tanesi zihninize nötr bir görev vermek. Mesela izlediğiniz bir filmdeki karakterleri hatırlamaya çalışın. Yani başka şeyler düşünün diyorlar. Böylece zihninizi kolaylıkla susturabileceğinizi söylüyorlar. Bir deneyin bakalım. İşe yararsa hep birlikte deneyelim. Böyle dalalım uykuya. İhtiyacımız var. Bazen ne de olsa ihtiyaç duyuyoruz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2,

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hayatın ritmi devam ediyor. Haftanın ortancası, günün çarşambası dedik. Eylül'ün tadını çıkartmaya devam ettiğimiz şu günlerde. Artık Eylül geldi, havalar serinleyecek diye düşünüyorsanız yanılacaksınız. Eylül ayına girişle birlikte sıcaklıkların 30 derece ve üzerinde seyrettiğini söylüyor ülke genelinde pek çok yerde meteoroloji. Özellikle önümüzdeki hafta sonundan itibaren yağış geçişleri görülebilir diyorlar. Evet, mevsimsel olarak Eylül ayını karşıladık, sonbaharı karşıladık ama astronomik olarak Eylül'ün 23'ünden sonra asıl sonbaharı karşılayacağız. Bu yüzden Eylül'ün 23'üne kadar daha sıcak havalar devam edebilir diyorlar. Yani siz henüz yaz bitti zannetmeyin. Yazın kalan kısmının da tadını çıkartmaya devam edin. Radyo Ses. Radyo.

hafta içinde çalıştığımız için 2 hafta sonra okullar açılacak herhalde. 2 hafta bile kalmadı. 10-12 gün sonra okullar açıldıktan sonra çocuklar okula gittiği için doğru düzgün hafta içinde uyuyamayacağız. Hafta sonu uyumaya çalışıyoruz pek çoğumuz, biliyorum. Genellikle hafta içinde çalışıp hafta sonu izin yapanlar uykusunu hafta sonu almaya çalışıyorlar ama böyle bir araştırma yapmışlar hafta sonu uykusuyla alakalı. Hafta sonu 1 saat 27 dakika daha fazla uyumanın, yani niye 1,5 saat dememişler. Araştırma ortalama böyle çıkartmış. Sayılara takılı kalmayalım. 1 saat 27 dakika daha fazla uyumanın yüksek tansiyon riskini azaltabileceğini belirlemişler. Ancak bazı uykuların telafisi yok, ters etki de yaratabilir aşırı uyursanız demişler. Yani 1 saat 27 dakikayı geçirmeyeceksiniz. Kurun alarmınızı. Hafta içine göre 1 saat 27 dakika daha fazla uyuyabiliyorsunuz. Hafta sonu fazlası zarar demişler. Aman dikkat edin. Radyo Ses. Radyo.

İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Şimdi malum okullar açılacak tabii ki. Eylül'ün 14'ünde açılıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bizim artık okul maceramız bittiği için. Eylül darısı başınıza diyelim. Eylül'ün 14'ünden sonra okullar açılacak tabii ki. Yeni yeni başlayan mini mini birler olacak. Son senesi olanlar olacak. Sonuç olarak önümüzdeki ayın 14'ünde, Eylül'ün 14'ünde, önümüzdeki haftalarda okullar tekrardan açılacak. Velileri düşündüren mevzu aslında sabah erken kalkmaktan ziyade geçen yıla oranla artan fiyatlar. Kırtasiye alışverişinden tutun da servis ücretlerine, okul ücretlerine kadar artan fiyatlar velileri daha fazla düşündürüyorlar. Kırtasiye fiyatlarının bu yıl %30 arttığını söylemiş yapılan yeni araştırmalar. Tabii mini mini birlere yeni çantalar, çantasını yenilemek isteyenlere yeni çantalar vesaire. Velileri en çok düşündüren okul alışverişinin de tam zamanındayız. Eylül'ün 7'sinde birler başlayacak. 14'ünde de ortaöğretim, ilk ve ortaöğretim açılışını yapacak. Şimdiden hayırlı olsun diyelim okula başlayacak çocuklarımıza. Fakat okul malzemelerinin maliyeti 10 bin liraya kadar çıkıyormuş. Umarım gerekli bütçeyi ayırmışsınızdır. Bu sene biraz daha fazlaymış. Yani bizi sabah erken kalkmaktan ziyade düşündüren daha fazla şey şu okul maliyetinin daha yükselmiş olması. Bakalım bunun da üstesinden geleceğiz ümit ediyorum.
1: Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: güzel bir çarşamba günü dedik. Bugün de hayatın ritmiyle günün iki saatini birlikte paylaştık. Hem gündemden uzak hem de haberdar olduk. Bugün de yine hayatın ritmiyle ben Rana yanı başınızdaki radyodaydım. Peki yarın görüşeceğiz yine güzel haberlerle. Yarın hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy One'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı. www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
5: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşacak.

0: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
1: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
2: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpy Van'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
0: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2,

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

sulu gök gözlüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir! 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: İç Anadolu bölgesi bereketli toprakları, yerel lezzetleri ve kültürel değerleriyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Mantılar Jumpyvan'la tüm Türkiye'ye dağıtılır, buğdaylar, bakliyatlar Jumper'a rahat rahat sığdırılır, gizli kalan miraslar da Space Tourer'la rahatça gezilir. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. İç Anadolu'da bütün işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Sevgili hemşerilerimiz, Eskişehir'de festival zamanı. 2-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'ne hepiniz davetlisiniz. Festival boyunca adalar, Sümer Park ve Kent Park birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 5 Eylül Cumartesi günü Kent Park'ta Selin Çıngır ve Pinhani, 6 Eylül Pazar günü ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Mor ve Ötesi sizlerle buluşacak. Adalarda konserler ve gösteriler, Sümer Park'ta çocuk etkinlikleri, tiyatro, nehir sineması, söyleşiler ve atölyeler festival boyunca devam edecek. Konserlerden tiyatroya, sanattan sinemaya 5 gün boyunca Eskişehir Festival'le buluşacak. Haydi Eskişehir, 2-6 Eylül'de Porsuk Festivali'nde buluşalım.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35, telefon 320-2076, 0543-696-26-26.
5: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye